0: Aşkın Radyo.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

Toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.

0: Ne kadar aşktan ağzım yansa da üfleyemiyorum yoğurdu bir kez. Bilmem ki aşkımsın mı, canımsın mısın?
1: İlaç gibi

0: Nerede büyük aşkımız? Hani mutlu dünyamız? Utan.
1: İlaç gibi radyo.

almadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal. Kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
0: İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.

0: tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. Açık bir radyo.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.

0: yanaşa.
1: Öyle güzel yorumlamış ki Neşet Ertaş türküsünü, bu sabahın ilk sesi, canlı yayınımızın ilk sesi Volkan abimizdendi. Çok sevdiğimiz güzel bir türküsüyle açılışımızı yaptı efendim. 31 Mayıs Pazar sabahındayız. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında. Dün giderken söz vermiştik, sözümüzü tutma zamanı. Bir pazar kahvaltısında kralcılarımıza kahvaltılarını hazırlarken veya pazar emekçileri çalışıyorlar şu anda. Çalışırken onlara eşlik etmek üzere mikrofonumuzun başındayız. Çok güzel türkülerle açılış yapacağız bu sabah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Alemin En Kral Radyosu'na. Hazırsanız, oralardaysanız şöyle inceden yola vuralım kendimizi. Güzel türkülerimizle de açılışımızı yapalım. Madem Neşet Ertaş'tan bahsettik, büyük ustanın da bir sesini duyalım. Hoş geldiniz.

0: Başkin Radyo.
1: Reklam.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Yapı Kredi World'lular

31 Mayıs 2026 günlerden pazar, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkılarla yolculuğumuzu her zamanki saatimizde başlattık. Çok şükür sağlığımız, sıhhatimiz yerinde, görevimizin başındayız dinleyicilerimizle. Ne güzel kahvaltı fotoğrafları geliyor, ne güzel çay bardakları fotoğrafları geliyor. Yine değişmeyen bir tabloyla karşı karşıyayım. Afiyetler olsun hepinize sevgili kralcılar. Tabii yollarda olan dinleyicilerimizi de unutmayalım. Büyük göç ta bayramın 3. günü başlamıştı. Yolculuklarını bugüne bırakıp erkenden yola çıkan dinleyicilerimize de eşlik ediyoruz. Yolunuz açık olsun, sağ salim. Evinize, yurdunuza varın inşallah. Bizim şarkılarla yollar daha da güzelleşiyor, değil mi? Haydi o zaman şöyle Ferdi Baba ile Babalar Resteli'mizi başlatalım. Pazar sabahımızı daha da güzelleştirelim. Açılsın mı bir parça radyoların sesi? Buyurun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz, hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

Yıllar önce tabi bilen kralcılarımız vardır, belki çıktığı anı hatırlayan dinleyicilerimiz de vardır. Gülden Karaböcek'ten duyduğumuz bir şarkıdır. Çok tatlı bir rest çeker şarkıda. Senden diyor ne yar olur ne arkadaş, anladım ki senin yüreğin bir taş. Yıllar sonra Zara yorumuyla tekrar karşımıza çıktı. Her iki yorumu da paylaşıyoruz sizlerle. Çok sevdiğimiz bir şarkıdır Kral FM ailesi olarak. Bu saatin sonuna denk geldi. Yavaş yavaş muhabbetimizi başlatalım isterseniz sevgili kralcılar. Zaten dinleyicilerimiz sağ olsunlar, Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafından selamlamışlar. Şöyle en başa dönelim, o güzel selamları alalım. 532-703-92-00 bizim WhatsApp hattımızdır. Buradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. MLS Akçay adresindeyim. Profilin içine girdiğinizde ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız oradan da mesajlarını yazabilirler diyelim. Yine 80'li yılların en çok dinlenilen şarkılarından bir tanesi. İlk kez Harika Avcı'dan duymuştuk. Hatta dün listemde vardı, çaldım orijinal halini. Daha yakın geçmişten daha yeni versiyonunu sizinle buluşturayım. Bu da çok güzel olmuş. Sevmesen de alışırım.

Derim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye, niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

0: Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Şimdi bugünün ilk selamını yollarda olan kralcılarımız var, yeni yola çıkanlar var. Bir dinleyicimize göndereceğim. Çok eski bir kralcımız olan Liman ablamın kız kardeşi. Sakarya'dan Erzurum'a doğru yola çıkmış. O kadar uzun ki yolculuğu. Dura dinlene gidecekler. Süreyya abla ve Osman abi şu anda beni dinliyorlar. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Liman abla gitmeden önce frekansı ayarladım arabalarına. Seni dinliyorlar şu anda demiş. İnşallah hala dinleme şansları vardır. Şehirler değiştikçe frekanslar da değişecek çünkü. Duyuyorlarsa şu notu mutlaka söyleyeyim özellikle yollardaki kralcılarımıza. Eğer karıncalanma olursa, hışırtı olursa

Tabii bizi duyamazsanız açın internetten. Dinlemeye devam edin. En sağlıklısı bu. Yolunuz açık olsun. Tabii büyük göç hala devam ediyor. Uzun yolculuklarını bugüne bırakan vatandaşlarımız var. Bayramın üçüncü gününden bu yana hep yollardaki kralcılarımıza şarkılar çalıyoruz. Sağ salim yolculuklar dileklerimizi iletiyoruz. Hazır yeri gelmişken bir kez daha söyleyelim. Kalabalık kadrolarla yolculuk yapılıyor. Lütfen bazı noktalarda özellikle çok tampon tampona, çok yavaş ilerliyor. Otobanda, otoyollarda böyle dura dinlene, sakin kalarak, gerilmeden, sinirlenmeden sağ salim yolculuklar hepinize. Süreyya ablacığım, Osman abicim, yolunuz açık olsun. Bu şarkı da sizin için çalsın.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi, smaç geliyor derken Vodafone Wi-Fi'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
7: Evet Murat, sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
6: Bravo Vodafone.
8: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
8: Aygaz.
9: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
10: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
11: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
8: Unutulmaz.
12: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
14: Ben böyle taksite girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
15: Canım karım.
14: Ula senin ne işin var?
15: Ula Aslı senin ne işin var burada?
14: Araba almaya geldim.
15: Ben de.
16: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
15: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Ne acele, kılçık koy.

Bitişim çiçeklerini aldım, teşekkür ederim. Bunlar senin için demiş, çok güzel bir çiçek sepeti fotoğrafı göndermiş. Sadece demiş benim için bir şarkı çalar mısın? Çalarım tabii, niye çalmayayım? En güzelini çalarım şimdi. Sıradaki şarkım senin olsun, sağ olasın tekrar. Yeni Bosna'dan sevgili Yunus, seni de selamlıyorum. Kulağına kulaklığını takmış. Demiş ki Melis Hanım, biz bayram boyunca çalıştık, hala da çalışmaya devam ediyoruz. Hayırlı işler, kolay gelsin. İş güç rastlığı diliyorum. Bayram boyunca sürekli çalışan kralcılarımızdan mesaj aldık. Biz de çalışıyoruz ya, hani resmi, dini, tatiller bize de yok. O yüzden çok şahit oluyoruz çalışanlara. Yalnız değilsin Yunus. Sana armağan edeyim sıradaki şarkıyı. Teşekkür ederim, sağ olasın mesajın için. Almanya'dan bir mesaj gelmiş. Çok güzel bir semaver fotoğrafı. Kütahyalılara Osman abi selam iletmiş. İsimde kalmasın. Bu ne güzel bir fotoğraftır ya. Semaverdeki çayın lezzeti. Değil mi sevgili kralcılar? Bilenler bilir. Afiyetler olsun. Yine Almanya'dan Eyüp abi ve Gülhan abla birlikte dinliyorlar. Böyle kafa kafaya vermişler. Bir de çok yakışıklı bir fotoğraf çekip göndermişler. Demişler ki mest oluyoruz biz Kral FM'e. Biz de öyle. Çok selam ediyoruz. Sürekli dinleyen kralcılarımızdan sağ olsunlar, var olsunlar, bu sabah programımıza misafir olmuşlar. Çok güzel bir, mutlu bir, huzurlu bir fotoğrafla sıradaki şarkımı onlara da armağan edeyim. Gurbet ellerdeki bütün kralcıları sizin vesilenizle selamlayayım.

Öğretmenim, uzun zamandır mesajınızı almıyordum ama memlekete gittiğinizi biliyorum. Yani en son hatırladığım kadarıyla artık İstanbul'dan değil Malatya'dan selamlayacağım Kral Efem'i demiştiniz. Sanki öyle hatırlıyorum. Şimdi baba ocağından bir selam geldi o taraftan. Benim de baba toprağımdır aynı zamanda Malatya. Oradaki dinleyen kralcılarımıza yürekten bir selam göndereyim. Hekimhan'da, Akpınar köyünde şu anda Asiye öğretmenim. Kahvaltı yapıyoruz demiş. Ailecek demiş. Radyomuz açık diye eklemiş. Sofranın en genç üyesi torunumuz Esma'nın şansına sıradaki şarkı bizim için çalabilir mi diye sormuş. Tabii ki çalabilir. Çok selam ediyorum size. Şu anda sofranızda olan misafirlerinize ve bütün Malatya halkına sıradaki şarkımı armağan ederim seve seve.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, İzoptan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detay.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Yapı Kredi World'lüler...

0: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Bez, bez, bez, Allianz'dır. Bez, bez, bez, Allianz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Sedacığım, mesajına keşke annenin ismini de yazsaydın. Böyle annelere, böyle kraliçelere en kral şarkılar çalınır tabii. Armağan edilir tabii demiş ki. İyi yayınlar diliyoruz. Biz Ankara Bayındır'dan sizleri dinliyoruz. Annem çok eski bir Kral FM dinleyicisi olduğu için sizden asla vazgeçemiyor. Bayramınız kutlu olsun demiş. Şimdi annenin sözünün üstüne söz söylenir mi? En sevdiğim mesajlar bunlar. Kral FM'i dinlemek çok güzel bir şeydir ama aşılamak çok daha önemli bir şeydir bizim için. O yüzden anneden çocuklara, hatta mümkünse torunlara kadar Kral FM sevdasını aşılayacağız böyle. Değil mi Seda? Sen de artık bir kralcısın. Yapacak bir şey yok. Annene, kraliçeye bir selam söyle benden. Bir dahaki mesajda mutlaka ismini yaz ki adına şöyle selamımızı iletelim. Yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturalım. Bu şarkıyı da annen için çalalım.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu-Gökçe-Su-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Filipinler'de bir yanardağın arkasına meteor düştü. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, meteorun Mayon yanardağ yamacına düştüğü görüntüleri paylaştı. Enstitü, meteorun atmosferde parçalandığını ve yanardağa çarpmadığını açıkladı. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıla ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak bir sene daha yaşanacak. Ayrıca kış aylarında da güçlü bir El Niño olayının beklendiği ve bunun 2027'ye kadar sürebileceği de ifade edildi. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgasının etkisiyle Mayıs'ta termometreler rekor seviyelere ulaştı. Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda 33,5 dereceyi gören sıcaklıklarla rekor tazelendi. Tahminlere göre sıcaklıklar Haziran boyunca devam edecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de sıfır atık ve su öncelikli konular arasında olacak. Uzmanlar atık ve su krizlerinin aynı sistemin parçası olduğunu aktarıyor. Üretilen gıdanın da %40'ının israf edildiği, buna karşılık dünyada her 12 kişiden birinin aç yattığı anımsatılıyor. Gıdanın yanı sıra muazzam miktarda su israf edildiği de belirtiliyor. Bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleşecek. NASA önümüzdeki 6 yıl içinde Ay'da şehir büyüklüğünde kalıcı bir üs kurmayı hedefleyen tarihi planın ayrıntılarını açıkladı. 3 aşamalı yol haritasına göre ilk olarak robotlar Ay yüzeyinde keşif yapacak, ardından üs kurulması çalışmaları başlayacak. NASA 20 milyar dolarlık bu dev projeyi özel sektörle omuz omuza inşa edecek. 2029'dan itibaren ise güneş enerjisi sistemleri ve nükleer reaktörlerle yarı kalıcı altyapı inşa edilecek.
3: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden

0: Tanrı mahveder böyle sevinci.
1: Evet efendim, üçüncü ve son saatimizin açılışını Türk sanat müziği eserleriyle yapıyoruz. Çok güzel ezbere bildiğimiz birkaç tane şarkı çalacağım. Sanat müziği sevenleri şöyle radyolarının başına davet edeyim. Erol abicim, sıradaki şarkıyı sana armağan edeceğim. Erol abi, bir huzur evi sakiniyim diye mesaj atmış, göndermiş. Rica etsem Melis kızım, benim için güzel bir şarkı çalabilir misin? İyi yayınlar diliyorum demiş. Senin için bütün şarkıları çalarım Erol abi. İlk defa bir huzur evinden mesaj alıyorum. Demek ki oralarda da dinleniyoruz. Bütün huzur evi sakinlerine selam edelim. Alemin en kralından, Kral FM'den, dinleyicileriyle, programcılarıyla. Acaba hangi ildesin? Hangi huzur evindesin? Belki bir dahaki mesajda bunları da yazarsın. Çok selam olsun. Bu şarkı senin için çalsın. Vallahi denk geldi. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. Bir Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
4: Bir evim,
5: evde huzurla, yolda güvenle, işte

Vatan. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: eşya alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.

Önce Diyarbakır'a gideyim. Kadir'i, Emine'yi ve Serap'ı bir selamlayayım. Kızlar arabaya binmişler. Uzun bir yola çıkmışlar. Ne tarafa doğru gidiyorlar acaba? Yolculuğumuza siz eşlik ediyorsunuz. Melis Hanım, çok selam ediyoruz size buralardan diye mesaj göndermişler. Aleyküm selam. Uzun yollarda biliyorsunuz ki Kral FM şarkıları kızlar ilaç niyetine kısalır o yollar. Nasıl geçtiğini anlamazsınız. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Geçeyim Diyarbakır'dan Marmaris'e. Serap ve Aslan parçası Meriç'le beraber dinliyoruz diye bir mesaj gelmiş. Sevgili Yıldırım göndermiş mesajı. Bizden de sevgiler saygılar diye bitirmiş. Bilmukabele aynı sevgi aynı saygı. Bizden de Marmaris'e doğru yola çıksın. Bir de Müslüm Baba şarkısı çalayım sevgili Yıldırım. Şöyle etrafı çok rahatsız etmeden, babalar resteli zamanı geldi çünkü. İlk saatteki şarkıları kaçıranlar için. Şimdi radyoların sesini bir parça açma zamanı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele, kılçık hocam.

0: sahibi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla Gelsin.
1: Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Sprite ve nane olur mu?
7: Sprite ve

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Barış abimizin günlerden pazarsa özellikle sesi olmazsa olmaz. Onun sesiyle genelde kapatırım programı. Artık veda vakti geldi sevgili kralcılar. Kurban bayramını bitirdik. Sağ salim çok şükür. Yollarda olan dinleyicilerimiz de evlerine varınca tam böyle manasıyla Mayıs ayını kapatmış olacağız. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Hafta başlangıcı pazartesi Haziran 1'e denk geldi. Bu hafta çok sıcak bir hafta olacakmış. Onu da gitmeden söyleyeyim. Sağlıkla, sıhhatle, bereketle karşılayalım yazı. Öyle gelsin Haziran ayı. Çok teşekkür ederim her birinize. Canı gönülden dinlediğiniz için. Haftaya cumartesi günü sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle. 90'lı yılları bu şarkıyla selamlayalım. Hoşça kalın.

0: Anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

inanılmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
3: İlaç gibi radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kadirhan,
6: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Bayramın coşkusu bankkartla bir başka. Bireysel bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya bankkart mobilden ve bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya.

0: Toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: Tep o kadar iyi ki tep.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, Hisop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Unutulmaz, unutulmaz.
12: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
13: Aygaz.
14: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
15: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
16: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkür.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dişi Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dişi Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu, senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele, kılçık hocam.
9: Kahve makinesi deyince Vatan.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

tutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: kuvvetli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde cinsat.
2: Bankam.com.bank kartıma bir.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam Dilhan.

yollarını geride bıraktık. Özellikle şu anda yolda bizi dinleyen, yollarda bizi dinleyen kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Yollar açık olsun. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Tabii pazar mesaide olan kralcılarımız da vardır. Onlara da kolaylıklar dileyelim. Mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı 0532-703-92-00'dan aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Hemen başlayalım şöyle mesajlarımızla. Hayırlı yayınlar Tülay İstanbul'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Evet, Antalya'dan sevgili Elif'ten gelen bir mesajımız var. Selam göndermiş, bizden de ona selam olsun. Kadirhan, ben Celil Kerkülü. İstanbul'dan seni dinlemekteyim. Çok sevdiğim eşime, çocuklarıma armağan ediyorum sıradaki şarkımızı diyor. Evet, şöyle birkaç mesaj daha. Konya'dan Elif'ten gelen bir mesajımız var. Kadirhan iyi yayınlar diyor. Marmaris Söğüt'ten Memduh. Selamlar Şanlıurfa Suluç'tan İbrahim. İbrahim'e de selam gönderelim. Muhterem ablamız İstanbul'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Evet, yoğun mesajlarımız. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Muammer abimiz İzmir Buca'dan selamlarını gönderen kralcılarımızdan. Bizden de ona selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Kadir Han, Konya'dan Neşe ben, pazar mesaisinde olan eşim Mustafa Kaya için sıradaki şarkıyı armağan edersem mutlu olurum diyor. Bursa'dan Umut'tan gelen bir mesajımız var. Kadir Han abi, geçmiş kurban bayramınız mübarek olsun. Şu anda sıradaki şarkıyı tatilden dönenlere armağan ediyorum demiş. Yolda olan kralcılarımıza, özellikle tatil dönüşünde olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ricamız olsun, trafik kurallarına uyarak hız yapmadan inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. İsmail abimize Balıkesir Sındırgı'ya selamlar. Bursa'dan sevgili Medet'ten gelen bir mesajımız var. Artvin'e selam göndermiş. Antalya'dan Denizli'ye tatil dönüşündeyiz. Eşimle radyoda sizleri dinliyoruz demiş. Ekrem Çakıroğlu'ndan gelen bir mesaj. Hem ona hem yollarda olan kralcılarımıza selam olsun. Kadir Han Avustralya Melbourne'den geçmiş bayramınız kutlu olsun. Tüm kral ailesine selamlar demiş Meryem Alancı. Bizden de onlara selam olsun. Niğde merkezden Derya'dan gelen bir mesajımız var. 26 yıldır Kral FM dinlerim. İğne oyası eşliğinde sizi severek dinliyorum Kadir Han demiş. Eksik olmasın. Kolaylıklar dileyelim sevgili kardeşimize de. Tuğçe Samsun'dan Özcan dayım için bir şarkı istiyorum diyor. Tır kaptanımızdan Duran Soğucaklı'dan gelen bir mesajımız var. Fransa Sete'den sizleri dinliyorum demiş. Kral dinleyicilerine, aileme, yolda olanlara gelsin sıradaki şarkı diyor. Yine Gurbet'ten gelen bir mesajımız var. Serhat, Kadir Han abi Almanya'dayım, yoldayım ailemle beraber Hollanda'ya doğru kuzenime gidiyoruz. O güzel şarkıların kulağı kralda olanlara gelsin demiş. Sevgiler göndermiş sevgili kralcımıza, bizden de selam olsun. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Bursa'dan Cengiz eşi Arzu ile beraber bizleri dinlemekte. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da şarkımız armağanımız olsun.

Dinleyicilerimizi bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Yine pazar mesaisinde olan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Dediğim gibi birçok kralcımız şu anda tatil dönüşü yolunda bizleri dinlemekteler. Ricamız olsun bir kez daha trafik kurallarına uyarak, hız yapmadan, emniyet kemerlerimiz takılı olarak inşallah yolculuğumuza devam edelim. Hayırlı yolculuklar diliyoruz bir kez daha tatil dönüşü yolunda olan kralcılarımıza. Murat Komiser şu anda Mardin'den bizleri dinlemekte. Ailesiyle beraber piknik yapıyoruz Kadirhan demişler. Sıradaki şarkı bana da armağan edersen mutlu olurum diyor. Selam olsun. Bursa'dan Cengiz'den gelen bir mesajımız var. Selamlar Kadirhan diyor. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Antalya'dan Mehmet Akif. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Mesajlarımızı saat 16'ya kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Trabzon'dan Kayseri'ye doğru annem, babam ve eşimle birlikte güzel bir yolculuktayız. Bu güzel yolda radyomuz Kral FM. Trabzon'daki biricik yeğenim Defne'ye kucak dolusu sevgiler, öpücükler gönderiyorum demiş. Mert Kolaylı göndermiş bu arada bu

mesajı. Samsun Kavak'tan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum diyor Akın. Yine gelen mesajlarımızdan Celil İstanbul'dan bizleri dinlemiş. Dinlemekte daha doğrusu. Karışık göndermiş mesajını, okuyabildiklerimi paylaştım. Selam olsun sevgili kralcımıza da. Hatay'a da selam gönderelim. Hatay'dan Seydullah Ateş. Kadirhan seni dinliyorum diyor. İzmir'den gelen bir mesajımız var. Menemen'den Azra. Sıradaki şarkıyı annem Hilmiye'ye armağan ediyorum diyor. Son bir mesaj. Merhaba Kadirhan, Mersin Erdemli'den selam olsun. Emin ben, sıradaki şarkıyı eşim Hülya'ya ve kralcılara armağan ediyorum diyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kobi'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kadirhan.

0: Yaptık saatlerimizi Kadirhan. Şu anda seni dinliyorum. Tatilimizin son gününde seni Tekirdağ Malkara Elmalı Köyü'nden dinliyoruz. Bahçede ekim işleriyle uğraşan eşim Veysel'e, kızım Büşra'ya, tüm kralcılara gelsin. Allah yolda olan herkese hayırlı yolculuklar nasip etsin demiş. Sevgili kralcımız, hayretten gelen bir mesaj. Bir kez daha yolda olan, tatil dönüşü yolunda olan kralcılarımızdan ricamız olsun. Hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerleri takılı olarak inşallah güzel bir yolculuk geçirirler. Gidecekleri yerlere de sağlıkla, sıhhatle ulaşırlar temennisiyle. Selamlarımızı iletelim. Kadirhan Almanya'dan Ergül. Seni dinliyorum diyor. Hafta sonu çalışan emekçilere gelsin sıradaki şarkı demiş. Samsun'dan Elmas'tan gelen bir mesajımız var. Şu anda kahvaltı yapıyoruz. Sizi dinliyoruz. Ablam Suzan, kardeşim Ertan, Hatice, yeğenim Deniz'le beraberiz demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza. Almanya'dan, Hamburg'dan Elif Aydın. Şu anda evde boya yapılıyor ve sizi dinliyoruz. Özellikle eşim Ahmet, oğlum Coşkun Can'a gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim sevgili kralcımıza. Tuncay, şu anda Ankara Sincan'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Ayşegül İstanbul'dan, Engin Samsun Havza'dan çıktık, İstanbul'a doğru yol alıyoruz. Canım eşim Şema'ya sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yollar açık olsun. Devam edelim mesajlarımızla. Yine Samsun'dan gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar Kadirhan. Samsun'dan Erdem, tır kaptanıyım. Tüm kralcılara, tüm meslektaşlarıma, özellikle eşim Hatice'ye, aynı zamanda meslektaşlarım Gökhan, Erdal, Muhammed ve Avrupa kaptanı olan Uğur Gülhan'a da bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Son bir mesaj. Şükrü, Konya Bozkır'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. O da selamlarını iletmiş. Bizden de ona selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Ankara'dan sevgili Betül'den gelen bir mesajımız var. Mersin Gülnar ilçesinden Mehmet Bağdemir. Şu anda sizleri severek dinliyoruz. Özellikle iş arkadaşlarım Ali Çam, Ali Yonca, Ali'leri toplamış başına sevgili kralcımız. Ali Çelik, Kenan Çirin, Ramazan Er ve tüm sevdiklerim için sıradaki şarkı istiyorum demiş. İstanbul Kartal'dan Emine'den gelen bir mesajımız var. Kayseri'den selamlar. Ailemle piknikteyim. Anneme sevgiler diyor Rümeysa. Kadirhan seni dinliyoruz. Almanya Ahlen'den Zonguldak Devrekli Erkan İncirci. Şu anda gurbetteyiz. Yollarda olan tüm kralcılara hayırlı yolculuklar dilemiş sevgili kralcımız. Eşim Vahettin'e gelsin. Hastanede yatan enişten Muammer'e gelsin. Sıradaki şarkı diyor Kayseri'den sevgi. Acil şifalar dileyelim hem ona hem hasta olan tüm kralcılarımıza. İyi pazarlar Kadirhan abi. Seni dinliyorum. Mesaideyim diyor. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerimize gelsin demiş. Şanlıurfa'dan İbrahim. Özcan'dan gelen bir mesajımız var. O da Avusturya'dan selam göndermiş. Özellikle eşim Cevriye, kızım Asel'e gelsin. Tüm sevdiklerime ve ülkeme selamlarımı iletiyorum diyor. Bizden de şu anda gurbette olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Şu anda sizleri dinleyen Ankara Sincan'da olan kardeşim Doğukan'a onu çok sevdiğimizi söylersem mutlu olurum diye gelen bir mesaj Dilara Acar'dan. Evet devam edelim mesajlarımızla. Ankara Nallıhan'dan yoldayız. Emine ve Murat Şahin, Ece ve Efe Arıcı olarak sizleri keyifle dinliyoruz. Bu güzel günde çalacağınız şarkıyı tüm sevdiklerimize armağan ediyoruz demişler. Güzel bir şarkımız var. Hem onlara hem de yolda olan tüm kralcılarımıza şarkımız armağanımız olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.

0: Para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye.
1: Para para dünyası, dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kul.

inanılmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bez Allianz'dır. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam bir han.

mesajımız var. Sevgili Kayra, annem ve babam için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Kadirhan, Avusturya'dan gurbetten selamlar olsun. Eşim ve tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Özcan Kivar, Ankara Sincan'dan sevgili Akın'dan gelen bir mesajımız var. Marmaris'ten Burak'a selam gönderelim. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Şaban, şu anda Kuşadası'ndan seni dinliyorum. Benim için de bir şarkı demiş. Sivas'tan Duygu, annem babam ve ablamla yoldayız. Divriği'ye doğru yola çıktık. Bize de bir şarkı diyor. Kolay gelsin diyelim. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Özellikle bayram tatili yolunda olan kralcılarımızdan bir kez daha ricamız olsun. Trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerlerini takarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza da selam olsun. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız yoğunlukta. İstanbul'dan Murat abimizden gelen bir mesajımız var. Eşim ve arkadaşıyla şu anda seni dinliyoruz demiş. Selam olsun. Yusuf Kankılıç, Kilis'ten göndermiş olduğu mesajda iyi yayınlar, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim eşim Nusret'e armağan ediyorum diyor. Yine gelen mesajlarımızdan Leyla İstanbul'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan iyi pazarlar Kadirhan demiş. Ayhan, bugün İstanbul'dan kulak veriyorum sana. Sıradaki şarkı özellikle prenseslerim Rümeysa ve Sümeyye'ye armağan edersen sevinirim. Eşim Elif'e de sıradaki şarkı armağanım olsun diyor. Ayhan çiftçiden mesajımızı da paylaştıktan sonra güzel bir şarkıyla kralcılarımızı baş başa bırakalım. Sonrasında mesajlarımızla buradayız.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

İstanbul trafiğinden selamlar. Fatih ben. Sıradaki şarkıyı eşim Rabia'ya armağan etmek istiyorum demiş. Yollar açık olsun. Hollanda'dan Mehmet Külçü'den gelen bir mesajımız var. Öncelikle eşim Fatma, kızım Ayşenur, oğlum Hamit ve bütün gurbette olanlara gelsin. Aynı zamanda Denizli'ye aracılığınızla selam gönderiyorum diyor. Hayırlı yayınlar. Kadirhan, Kayseri'den Tuğba ben. Evde temizlik yaparken sizleri dinliyoruz. Çok sevdiğim eşim Kenan Emre'ye sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Yine Manisa Soma'dan Meryem, şu anda eşi Yücel'le beraber bizleri dinlemekte. Ankara'dan gelen bir mesajımız var Evren'den. Şu anda çalıştığını belirtiyor. Tüm müşterilerimize de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kolaylıklar dileyelim. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza da şarkımızı armağan edeceğiz. Şöyle birkaç mesaj daha değerlendirelim. Samsun'dan Murat Ertürk'ten gelen bir mesajımız var. Nazilli'den Hatice, Aydın'dan sevgili Saliha. Sıradaki şarkıyı şu anda seni dinleyen Bodrum'daki Mustafa'ya armağan ediyorum diyor Utku. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, Misok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Kadirhan.

günler, iyi yayınlar. Ben Kadir Yardım. Şu anda Aydın Kuşadası'nda, deniz kenarında ailecek seni dinlemekteyiz. Bayram tatiline gelenler memleketlerine geri gittikten sonra sahiller bize kaldı demiş sevgili kralcımız. Canım abim Gökhan Vardar'a gelsin. Bu arada bayram dönüşü yolunda olan tüm şoför arkadaşlara Allah kaza bela vermesin, evlerine sağlıkla dönmeyi nasip etsin demiş. Amin diyelim. Bir kez daha sevgili Kadir'in bu mesajıyla beraber bayram tatil dönüş yolunda olan kralcılarımıza selamlarımızı gönderelim. Aman dikkatli olsunlar, trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerleri takılı olarak hız yapmadan gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Selam olsun tüm yollarda olan kralcılarımıza. Yine Ankara'dan Zülal'den gelen bir mesajımız var. İyi pazarlar Kadir Han, seni dinliyorum. Nur, şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime eşim Mert Kolaylı'ya gelsin diyor. Sena Nur Kolaylı'dan gelen bir mesaj. Ankara Sincan'dan Asuman eşim İsmail'le seni dinliyoruz demiş. Ereğli'den gelen bir mesajımız var. Seren Sapmaz'dan. Kadir Han iyi yayınlar. Konya'dan emekli polis Ahmet Ercan. Şu anda evde seni dinleyen kızım Nihal, eşim İnci ve torunum Elif için bir şarkı istiyorum diyor. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Gülay'dan gelen bir mesajımız var. Eşi Levent'e armağan ettiğini belirtmiş sıradaki şarkıyı. Bayram dönüşünde olanlara iyi yolculuklar diliyoruz diyor. Kayseri Develi'den selamlar Kadir Han, Ömer pazar mesaisindeyim. Tüm sevdiklerime gelsin demiş. Hem Ömer'e hem pazar mesaisinde olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Son bir mesaj yine Kayseri'den Gülcan. Şu anda piknikte izliyor. Şarkı Nergiz ve Bozkır ailelerine gelsin demiş. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edelim. Son bir mesajı daha paylaşalım. Sevgili Kadir Han diyor. Silivri'de olan çok sevdiğim Derviş'e sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. İsmini belirtmemiş kralcımız. Bu arada ricamız olsun, mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kadirhan kardeşim, ben Almanya'dan Yalçın. Özellikle biricik eşim Meleğime, çocuklarım Beyza ve Furkan'a armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sıradaki şarkımız onlara da armağan edeceğiz. Yine Fethiye'den Ayşe ablamızdan gelen bir mesajımız var. Herkese selam gönderiyor. Bizden de ona selam olsun. Bitlis'ten Kadirhan Miraç, ben seni dinliyoruz diyor. Özellikle Esma için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Gülhan'dan gelen bir mesajımız var. Eşim İmdat Korkmaz için diyor. Güzel programlar Kadirhan. Şu anda eşim Murat'la seni dinliyoruz. Erzincan'dan sevgilerimizi gönderiyoruz sana. Özellikle biricik sevdiğim eşim Murat'a sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim demiş. Hem ona hem eşi Murat'a da armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Devam edelim mesajlarımızla. Kadirhan iyi pazarlar. İstanbul Tuzla'dan taksici Ethem'den gelen bir mesajımız var. Bu pazar senin gibi nöbetteyiz demiş. Özellikle eşim Melek, oğulları Mercan, Çağatay ve Küba'dan misafirimiz Maliyan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Gurbet'ten gelen bir mesajımız var. Uzun zamandır sizleri dinliyoruz demiş. Kuzey Makedonya'dan seni dinlemekteyiz. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve Ahmet Coşkun Köse'ye armağan edersen mutlu olurum diyor. Az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Hasan'dan gelen bir mesajımız var. Osmaniye Kadirli'den bizleri dinlemekte. Annem de seni dinlemekteyim Kadirhan abi diyor. Özellikle annem Zeliha Kertmen için de sıradaki şarkıya armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edeceğiz. Bu arada bir birazdan günün gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve nane.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: İlaç gibi radyo.

Ankara'dan sevgili Arzu'dan gelen bir mesajımız var. Özellikle annem için bir şarkı istiyorum diyor. Almanya Frankfurt'tan Atilla abimiz yolda bizi dinleyen kralcılarımızdan. Yine Gaziantep'ten Osman Bolat'a selam gönderelim. O da abisi Samet Polat'la birlikte bizi dinlemekte. Kadir Han, iyi bayramlar. Geçmiş bayramınız mübarek olsun diyor. Eksik olmasın. Kiel'den Mustafa, eşim Filiz'le seni dinliyoruz demiş. Bu arada Mersin Aydıncık'tan sevgili Efe'ye de selamlarımızı iletelim. O da sahilde seni dinliyorum Kadir Han diyor. Belinay, sevgili babam Turgay'a gelsin sıradaki şarkı. Devam edelim. Almanya Frankfurt'tan Coşkun. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime, eşim Esma'ya ve tüm aileme gelsin diyor. İzmir Bergama'dan Sanem'den gelen bir mesajımız var. Eşi Rafet için sıradaki şarkı istemiş. Yine Samsun Terme'den Sedat, ben pazar mesaisinde izliyor. Özellikle mesai arkadaşlarım Emirhan ve Osmancan'a da sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Almanya'dan Lollardan şu anda seni dinliyoruz diyor Erol. Batı Trakya türküyü sizden mümkünse Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyoruz. Ana vatana çok selam demiş gurbetçilerimize, bizden de selam olsun. Bu arada az evvel Ferdi Baba'dan güzel bir şarkımızı kralcılarımızla paylaşmıştık. Evet, bugün de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Bir kez daha ricamız olsun. Bayram tatili dönüş yolunda olan kralcılarımızın rica ediyoruz. Trafik kurallarına uymalarını, hız yapmadan emniyet kemerleri takılı olarak gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz ve diliyoruz. Nasip olursa yarın 23'te yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Filipinler'de bir yanardağın arkasına meteor düştü. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, meteorun Mayon yanardağı yamacına düştüğü görüntüleri paylaştı. Enstitü, meteorun atmosferde parçalandığını ve yanardağa çarpmadığını açıkladı. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıla ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak bir sene daha yaşanacak. Ayrıca kış aylarında da güçlü bir El Niño olayının beklendiği ve bunun 2027'ye kadar sürebileceği de ifade edildi. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgasının etkisiyle Mayıs'ta termometreler rekor seviyelere ulaştı. Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda 33,5 dereceyi gören sıcaklıklarla rekor tazelendi. Tahminlere göre sıcaklıklar Haziran boyunca devam edecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de sıfır atık ve su öncelikli konular arasında olacak. Uzmanlar atık ve su krizlerinin aynı sistemin parçası olduğunu aktarıyor. Üretilen gıdanın da %40'ının israf edildiği, buna karşılık dünyada her 12 kişiden birinin aç yattığı anımsatılıyor. Gıdanın yanı sıra muazzam miktarda su israf edildiği de belirtiliyor. Bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleşecek. NASA önümüzdeki 6 yıl içinde Ay'da şehir büyüklüğünde kalıcı bir üs kurmayı hedefleyen tarihi planın ayrıntılarını açıkladı. 3 aşamalı yol haritasına göre ilk olarak robotlar Ay yüzeyinde keşif yapacak, ardından üs kurulması çalışmaları başlayacak. NASA 20 milyar dolarlık bu dev projeyi özel sektörle omuz omuza inşa edecek. 2029'dan itibaren ise güneş enerjisi sistemleri ve nükleer reaktörlerle yarı kalıcı altyapı inşa edilecek.

20. Listemizin 18 numarasında Kusura Bakma şarkısıyla Blok 3'ü dinledik. 17 numarada yeni teklisi Yangın Yeri şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Aktağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri ile En Kral 20 listemizde 17 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 16 numarasına. 16 numarada ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjörü

Sesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizde 16 numarada yerini alıyor.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e ait olan Baboş'la bu hafta 15 numaraya yerleşiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil bu hafta 14 numarada yerini alıyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada Kapını Çalar Samazi'nin Eli şarkısıyla başarılı sanatçı Ceylan var. Sözleri Cemal Safi, müziği yine 80'li yıllara damgasını vuran Orhan Gencebay'ın da seslendirdiği şarkının aranjesi Caner Tepecik imzası taşıyor. Ceylan, Kapını Çalar Samazi'nin Eli ile bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 13 numarasında sözü ve müziği Cevher'e ait, hayata karşı dimdik durmayı ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen, umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher, En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor. Belki...

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. BeInStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık BeConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
3: Garanti BBVA yatırım.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla Gelsin.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: en ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, Yusoptan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
6: İlaç gibi radyo. En kral 20.

En çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında yeni teklisini sevenleriyle buluşturan Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısıyla çıkış yakalayan sanatçı En Kral 20 listemizin 20 numarasında.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Gidemem şarkısıyla Metin Şentürk'ü ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Türk müziğinin duygusal hafızasında iz bırakan yorumuyla fark yaratan Ümit Yaşar var. Sanatçı merakla beklenen yeni çalışması Yürüdüm'le müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Modern arabeskin en iyi örneklerinden biri olmaya aday olan eser, ayrılığın ve kabullenişin en yalın halini dinleyicinin kalbine işliyor. Sözü ve müziği pop ve arabesk müziğin hit fabrikası olarak bilinen usta isim Ersay Üner'e ait olan şarkı, Alper Atakan'ın modern ve etkileyici düzenlemesiyle hayat buluyor. Ümit Yaşar, Yürüdüm'le listemizin bu hafta 19 numarasında. Sözü...

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen Blok 3 var. Sözü ve müziği Hakan Aydın'a, aranjesi Narko ve yine Hakan Aydın'a ait Kusura Bakma ile Blok 3, listemizde 18 numarada yerini alıyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yakıt Aytemiz'den hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele kulçuk.

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
5: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
4: Bravo Vodafone!

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yapı Kredi World'lular.

0: Kamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.
8: En Kral 20. Kral 20.
9: Listemizin 11 numarasında Ara Beni Lütfen şarkısıyla Sakiler'i dinledik. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı bu hafta listemizde 10 numarada yerini alıyor.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında yeni teklisi Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı bu hafta listemizde 9 numara.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında son zamanlarda dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyli'ye ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer listemizde 8 numarada.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse'ye ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya, Dertliler Meyhanesi ile listemizin 7 numarasında. Efkan.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semih Cenk, listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada modern ve etnik müziğin en başarılı temsilcilerinden usta sanatçı İsmail Tunç Bilek, müzikseverleri geçmişin derinliklerinden gelen bir ezgiyle buluşturuyor. Anadolu'nun anonim halk ezgilerinden Pınar'ın başına kurmuş kazanı, Tunç Bilek'in bağlamanın ruhuna dokunan tekniği ve benzersiz müzikal vizyonuyla yeniden hayat buluyor. Sanatçı Pınar'ın başına kurmuş kazanıyla listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde son balıklarında 3 al 1'i hediye Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Yapı Kredi World'lular

0: günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, İzoktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: En Kral 20.
4: Kral 20.
5: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden, ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaşı'na ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve dua ile anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.
6: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis, ev basmaz gübre gündüz.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toplayacağım.

0: ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm.
1: Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Al Ömrümü şarkısıyla Volkan Konağı ağırladık. 3 numaradayız. 3 numarada yeni şarkılarından Üzülmedim Ki ile çıkış yakalayan Semih Cenk var. Karışık Kaset 2 albümünün çıkış şarkılarından olan ve sözleri Kudret Akpınar, müziği Naci Eray, düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyan şarkısıyla Semih Cenk, zirveye emin adımlarla yükselmeye devam ediyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında 90'lı yıllara damgasını vuran ve 2025 yılı Eylül ayında aramızdan uğurladığımız Güllü'nün seslendirmiş olduğu Oyuncak Gibi şarkısına kendine has yorumuyla hayat veren Aleyna Tilki var. Sözleri Fethi Demir, bestesi Kenan Mete ve aranjesi Mert Arda Büken imzalı şarkısıyla sevenlerine seslenen başarılı sanatçı bu hafta zirvenin ortağı.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20 numara.

0: 18 numara. Söylemiyorum. 17 numara.
1: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yangın yeri.
0: 16 numara.
2: Geceler uzun, geceler sessiz, geceler çekilmiyor sensiz.
0: 15 numara.
2: Mamaş bir derdi. Derdim inanım ne durma.
0: 14 numara.

0: 12 numara. Bir numara. En kral 20. 10 numara.
1: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerim. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: 9 numara.
2: Yok öyle hakkı.
0: Sekiz numara.
3: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya dayanamazsın.
0: Yedi numara.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında Aşk ve Ötesi albümlerinin Var mı Aşktan Ötesi şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu var. Şarkının sözü, müziği ve aranjesi Fatih Ağızkalı imzası taşırken solo vokalde yine Murat Coşkun'un yorumuna kulak veriyoruz. Var mı Aşktan Ötesi ile Karaf grubu bu haftada yükselişini sürdürerek zirvenin sahibi oluyor. Masada

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
1: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ketçap ve mayonezlerde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: yer alır gider.
1: Unutulmayanlar.
2: Alemin en kralı kral efendim ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum sevgili dostlar. Unutulmayanlar programıyla yine karşınızdayız. Bir döneme imzasını atan, hepimizin kalbine taht kuran o efsane şarkılarla, o unutulmayan şarkılarla 2 saat boyunca birlikte olacağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Şimdiki konuğumuz Taverna'nın çok özel isimlerinden, seslerinden bir tanesi. Benim için de çok özel bir isim. Çünkü 1990'lı yıllarda radyoculuğa ilk başladığım zamanlardaki ilk çaldığım şarkı, yayına ilk girdiğim şarkı Ümit Yere Batsın, Fal Yere Batsın'dı. Benim için de o yüzden çok özel. 1982 yılında müzik yaşantısı başlıyor ama tabii ilk albümü çok istedikleri gibi olmuyor. Sen sözden anlamaz mısın? Altyapılar falan çok iyi değil. Ama ondan sonra işte Unutulan ve Yıldırım'la başlayan bir rüzgar var ki orada o rüzgar fırtınaya dönüşüyor. Cengiz abiye olan sempatimin bir nedeni de çocukluğunun, gençliğinin de Üsküdar'da geçmiş olması. Bir nevi benim hemşerim oluyor. Taverna'nın büyük kralı Cengiz Kurdoğlu.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Yapı Kredi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

Şimdiki konuğumuz Türk pop müziğinin çok güçlü seslerinden bir tanesi. Ben onu böyle biraz okuyuşunu, söyleyiş tarzını Bergen'e benzetiyorum. Böyle vura vura, sert sert söylüyor şarkıları. 1980'li yıllarda Orhan Baba'nın bir şarkısı. Ustan artık deli gönülle müzik dünyasına giriş yapıyor ve ondan sonra sesi ve yorumuyla zaten çok özel, çok güzel bir noktalara ulaşıyor. Ablası da, ben çok seviyorum ablasının sesini de. O da çok büyük bir efsane. Şimdiki konuğumuz Zerrin Özer.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Türk sanat müziğinin çok özel seslerinden, çok büyük yorumcularından bir tanesi. Çok nezaketli, çok özel bir hanımefendi. Bugün ölüm yıldönümü. O yüzden bu programda özellikle anmak ve yad etmek istedim. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Konuğumuz Behiye Aksoy.

0: ne saçların sarısı, ne gözlerin yeşili, ne saçların sarısı. Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür. Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu-Gökçe-Sumengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Türküler çok özel sesler, çok özel yorumcular yetiştirmiştir sevgili Kralca. Büyük ustalar vardır. Son dönemde iki isim var ki bu iki ismin türküleri yorumlayışını ben çok seviyorum. Bunlardan bir tanesi Güler Duman, diğeri de şimdiki konuğumuz. Maalesef çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Çok duygusal bir isim. Gülünce gözlerinin içi gülüyor derler ya. İşte bu ifade bu isim için geçerli. Kedileri çok severdi. Çok insancıl, çok pozitif bir isimdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Nuray Hafiftaş.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. 1990'lı yıllarda çok isim Türk pop müziğine katkıda bulundu. Şimdiki isim de o beyaz kıyafetleriyle, bir de bum bum bum şarkısıyla hatırlıyorum. Eşi de çok önemli bir müzisyen. Kendisi de öyle. Çok uzun zamandır biraz uzaklaştılar gibi geliyor ama gerçekten özel isimler, özel sanatçılar. Seden Gürel

Evet, Unutulmayanlar programının bugün de sonuna geldik. Babalarla programı nihayete erdirelim sevgili kralcılar. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasip de kısmette varsa pazartesi 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Bayramı da bitirdik, yavaş yavaş herkesi yerine, yurduna dönüyor. Yolculuk halinde, seyir halinde beni dinleyen kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Saat 22'ye kadar en kral şarkılarla beraberiz. Hoş geldiniz.

çıksın numara. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.

0: beni kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
7: Evet, şahane bir babalar resitaliyle merhaba dedik yayınımıza. Yollarda bize kulak veren sevgili kralcılarımız keyifle yavaş yavaş acelesiz gelsinler. Zaten acele edemiyoruz diyenler de vardır muhtemelen, çünkü trafik de çok yoğun bir yandan. Ama uzun yol insanı yorar. Açın radyonuzun sesini biraz, sizlere eşlik edelim. Yolculuğunuz boyunca sağlıkla, huzurla, mutlulukla inşallah yuvalarınıza, evlerinize kavuşun. Geçmiş bayramınız da kutlu olsun. Bayramlaşamadığımız kralcılarımız varsa arada, Rabbim nice güzel bayramlarda tekrar birlikte olmayı nasip etsin. Orhan Baba'nın bu şarkısı direksiyon başında bizi dinleyen sevgili kralcılarımıza.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Yaşayan efsane Cengiz Kurdoğlu sevenleri için söyleyecek 1996 yılından şahane bir şarkı. Özellikle çalışırken bize kulak veren sevgili kralcılarımıza armağan etmek istiyorum. Herkes bayram tatilindeyken bu dünyanın dönmesini sağlayanlar var. Tüm emekçilere selamlarım ve sevgilerimle hediye ediyorum bu güzel Cengiz Kurdoğlu şarkısını.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Şarkılarını çok sevdiğimiz Sinan Özen'den yepyeni bir şarkı. Sevgili kralcılar, herkes biliyor, 2026 imzalı Sinan Özen'in hayranlarına hediyesi. Ben de çok seviyorum onu. İnsanlığını, sanatçılığını, bu hayattaki duruşunu, efendiliğini ve elbette ki sesini ve şarkılarını. Sinan Özen'e selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Hayranlarına da bu şahane şarkısını armağan edelim.

Biraz yeni şarkılarla devam ediyorum. Sevgili kralcılar, sonra unutulmayanlara yolculuğumuz başlayacak. Mustafa Sandal'ın şahane şarkılarından birini dinlettim. Nick Binler Mustafa Sandal düetiydi. Şimdi Melek Mosso ve Mustafa Sandal düeti gelecek sevenlerine.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Evet, ikinci saati türkülerimizle açtık sevgili kralcılar. Özellikle dediğim gibi yolculuk halinde, seyir halinde kulağı bizde olan kralcılarımıza sağlıkla, mutlulukla evlerine ulaşmaları için çalayım bu güzel türküleri. İsmail Tunç Bilek'ten sonra Hüseyin Turan gelecek ve hemen ardından İsmail Altunsaray ve Kubat'la şahane bir resital yapacağız.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Evet, yavaş yavaş eskilere yolculuk başlayabilir şu dakika itibariyle sevgili kralcılar. Serdar Ortaç'ın yepyeni şarkısıydı az önce dinlettiğim şarkı. Haktan'dan 2019 imzalı bir şarkı ve sonra artık bundan bir 20 yıl geriye gideriz. Kibariye'den unutulmaz yıllarım ağlar şarkısı sevenlerine hediye olarak gelsin.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Evet, yavaş yavaş programın son 20 dakikasındayız sevgili kralcılar. O zaman biraz daha eskileri, unutulmayanlara yolculuk yapabiliriz. Cengiz İmren ve Ebru Gündeş'in ardından Ceylan'ın 2011 yılında hepimize sevdirdiği o güzel Mesele isimli şarkısını sevenlerine armağan ediyorum. Finali de şahane bir babalar resitaliyle yapacağız.

Ve geldik bugün de programın finaline. Sevgili Kralcılar, Ferdi abinin ardından Orhan Baba'nın bu şahane şarkısı ve finalde Müslüm Baba'yla veda edeceğiz. Kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşça kalın.

0: aşk bundan sonra. Kurtuldum
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iri boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toplayacağım.

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma.

0: senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasrette terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.
1: İlaç gibi radyo.

Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.

Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.